Beni yağmayan tüm hayatım bitti. Hayatım bitti. Hayatım bitti. Hayatım bitti. Hayatım bitti.

yasiriyamen yine kem. Bayan bile yakomasın o bayan ki. Ama radyo, ne de ayağına soruyorum.